0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Kral'dan canlı yayında en iyiler.
1: Şimdi bugünün yayın konu başlığı. Tam iki hafta önce bugün işlemişim. Yani önceki perşembe işlediğim bir konu başlığı ama benim en iştahla yayında konuşmayı sevdiğim konu bu. Bazı konular var öyle hakikaten bazen yalan yok bulamıyorum bir şey. Neyse ya diyorum tamam bu olsun. Ama bazı konular var o konuları her başlattığım andan itibaren böyle ellerimi ovuşturmaya başlıyorum. Allah kim bilir neler gelecek bugün diye. Bugün sevgili dinleyicilerim zannediyorum ki hiçbirimizin kaçamadığı, hiçbirimizin maruz kalmaktan kurtulamadığı o mevzu. Akraba akbabadır diyor. Ve akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. Doğancan bizim başımıza dayım neler etti biliyor musun neler getirdi. Doğancan halam bizim eve büyü koymuş. Doğancan sen babaannem git annemin altınlarını gizlice çal ondan sonra iftira at bilmem ne falan. Doğancan benim çocukluğumda teyzem yüzünden şöyle bir travmam var falan filan diye artık böyle başınıza gelmiş olan artık yani sokaktaki adam yapmaz bunu. Bir akraba nasıl bunu yapabilir dedirten akraba terörü bugünün yayın konu başlığı.
0: Doğan canlı yayında en iyi.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli uslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Kenan ben Suudi Arabistan Mekke'den arıyorum. Geçenlerde WhatsApp'tan ses kaydımı dinlediğim çok mutlu olmuştum ve evet. İlk defa bağlandım şu an.
2: Doğru. Sana. O gün de sormuştum Mekke'de mi yaşıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Anlat o zaman. Ne yapıyorsun Mekke'de?
1: Evet, ben elektrik mühendisiyim. Burada bir toplu taşıma şirketinde işe başlamıştım.
2: Ne zaman?
1: 2 hafta oldu. İş değiştirdim. Yaklaşık 9 yıldır.
2: 9 yıldır oradasın.
1: Evet.
2: Vay be, ne enteresan.
1: Şu an hissedeyim ama şu an biraz heyecan yaptım bayağıdır. Çünkü 7 yıldır seni takip ediyorum ilk askere gittiğim dönemden beri.
2: Yapma
1: hani
2: ya.
1: Hani senin bir Instagram postun vardı. Saçını kestirdikten sonra bir bayan yakının
2: ablam.
1: Böyle kapı zili gibi kırıyordu. Evet.
2: Aynen. O viral oldu bayağı. Dalga geçti video. Oradan mı keşfettin
1: evet,
2: beni?
1: Beri. Yani aslında enerjin çok güzel. Hani sabahları... İşe giderken böyle seni dinlemek tabii
2: sağ
1: mutlu ediyor.
2: Ne mutlu bana. Ailen nerede peki Türkiye'de?
1: Ailem de benimle. Bir oğlum bir kızım var. Burada okuyorlar. Uluslararası bir okula gidiyorlar. Hem İngilizce hem Arapça öğreniyorlar. Onlar
2: güzelmiş.
1: Güzel oldu.
2: Şundan dolayı enteresan dedim. Şimdi haliyle Kabe'nin bulunduğu şehirdesin ya sen. İnsanlar oraya evet. Büyük bir heyecanla, yoğun duygularla gitmek için can atıyor. Sen orada yaşıyorsun. Orada yaşadığın için mesela... böyle rahat rahat girip çıkabiliyor musun? Onu merak ettim ben.
1: Tabii yani aslında Kabe yani normal bir mescit gibi.
2: Evet.
1: 5 vakit hani namaz vakitlerinde gidebilirsin. İstediğin zaman gidebilirsin. Hı-hı. Bu çok büyük bir şans, çok büyük bir nasip. Hani bilmiyorum, şükrediyorum bunun için.
2: O zaman sen böyle namaz kılacağın zamanlarda değil mi? Hani kıble neresiydi demiyorsun. Camdan bakıyorsun, oraya doğru dönüyorsun direkt. Senin için çok daha kolay oluyor herhalde.
1: Yani
2: evet. İyi, peki Kenan, nedir acaba akraba terörü bugünün yayın konu başlığı? Senle siftahımızı atalım.
1: Hani biraz böyle anlatsam mı anlatmasam mı diyeceğim
2: türden bir şey. Ne oldu?
1: Ya şöyle, ben çok küçüktüm. 7-8 yaşlarındaydım. Bizim köyde çok eski evimiz var. Oraya belki 20 yıl falan hani biraz maddi imkansızlıklardan okurken hani çok... sıkıntılar da çektik. Annem babam ilkokul mezunu. Sağ olsunlar, biz 3 kardeş üçümüze de üniversite okuttular. Haklarını ödeyemem o konuda. 20 yıl kadar kapalı kalmış bir köy evine 20 yıl sonra biz böyle işte bir eve ne lazımsa işte yatak, yorgan, tencere, tava her şeyi böyle İstanbul'dan alıp çünkü uzun süre kullanılmamış diye gittik, temizledik, açtık, oraya yerleştik ve bir ay işte köy tatilimiz yaptık. Ben 8-9 yaşlarında ilk defa köyümüzü gördüm. Sonra biz İstanbul'a döndük, işte sağ olsun bir amcam geldi, dedi ki aman işte hani dede evine sahip çıkarlar, biz ya hakkımızı kaybederiz diye mi korktular artık bilmiyorum. Evin anahtarını istedi. Tabii ki de verdik, sonuçta onun da babasının evi. Dedik yani bütün eşyalar, yatak, yorgan, her şey hazır, gidip kullanabilirsin, tabii ki kalabilirsin diye. Fakat dedik hani köy evi yağmur alabilir, çatısı vesairesi güzelce kapat. Yine gittiğimiz zaman oradaki evi kullanabilir halde bulalım diye.
2: Tamam.
1: Anahtarı verdik ve o gitti, kendisi 3 ay kaldı bizden sonra ve...
2: Yerleşik hayata geçti. Siz dayadınız, döşediniz, yorganı, nevresimi serdiniz, amca geldi bütün aile.
1: Şimdi daha kötüsü oldu. Ertesi sene yazın tekrar gittik köye ve biz hiç sadece kıyafetlerimizi götürdük. Çünkü bütün eşyayı bir önceki sene düzmüştük aslında. Köy evi
2: tamam.
1: Kullanıma hazırdı. Oradan çıkarken gidip bakkaldan bir karton tamamını haşlayıp yatak yorganların arasına sokup kapıyı kilitleyip İstanbul'a öyle gelmiş.
2: Bir dakika, ne ses kesildi. Bir karton ne haşlamış?
1: Yumurta alıp haşlamış ve haşlanmış yumurtaları yatakların, yorganların arasına sokup İstanbul'a öyle gelmiş. İşte bilmiyorum, insanlar kötü olunca acaba bu kötülük neden, ben de anlamıyorum. Ben o zaman 9 yaşında bir çocuk.
2: Yani 30 tane yumurta haşlıyor, bunları soyuyor değil mi? Kabuklarıyla değil, soyuyor, haşlamış ya, yumurtaları.
1: Kabuklarıyla koymuş. Biz köye bir vardık ertesi sene. Bütün yatak yorganın arasına fareler yavru yapmış. Her şeyi çöpe attık. Bütün eşya kullanılamaz haldeydi.
2: Ne bu gerizekalı? Ne bu şey yani? Hani manası ne? Babana mı bir düşmanlığı vardı da? Madem öyle, hadi bakalım dayarsınız, döşersiniz.
1: Yani
2: ha? Öyle dayanmaz
1: hani...
2: böyle. Nedir ya? Amaç
1: yani...
2: ne?
1: 20 yıl kullanılmayan köy evi 20 yıl sonra biz gidince kıymete bindi. Hani bilmiyorum ya, işte insanların içindeki kötülüğü anlamak çok kolay değil.
2: Bak hemen hiç aklıma gelmemişti. Bir sürü dinleyicim aynı zamanda büyü Doğancan o büyü diye mesajlar geliyor. Kız yumurta
1: büyüsü. Yok ya, büyü yapacak kadar zeki birisi değil.
2: Büyüyü genelde geri zekalar yapar ama unutma. Görüyor musun sen?
1: Ya ben...
2: Sonra şeyi merak ettim. Sen tabii çocuktun da sordu mu sizinkiler? Ya hayırdır bu, ne alaka? Niye böyle bir şey var bu evde?
1: Valla şaşırdık ki yapılan hareketi. Çünkü biz oraya sadece kıyafetlerimizi alıp gitmiştik. Konudan komşudan bir hafta idare edecek kadar işte yastık, battaniye falan ihtiyaç üzere talep etmek zorunda kaldık. Bu bizim çok ağrımıza gitmişti. Yani sonuçta orası senin de babanın evi. Aç,
2: ama kullan. Onun düşmanlığı size. Orada bir şeyi kompleks haline getirmiş demek. Yani o 20 yıldır kapalı kalan evi siz adam etmişsiniz ya. Belki de onu mu? Ulan sen de kalmışsın 3 ay keyfini sürmüşsün. Ne derdin ne ya?
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben makine mühendisiyim.
1: Güzel. Genelde hangi tarz makinelerle haşır neşirsin abi?
2: Genelde makine, bakım, tamir, onarım, o işleri yapıyorum.
1: Anladım. Yani. İyi, kolay gelsin. Peki bugün akraba terörü. Koşa koşa aradığına göre sende de mevzu var.
2: Aynen abi, ben zaten açtın bir yüzüme, kapattın telefonu, tekrar aradım ben.
1: Hattan düşmüşsündür ha. Ben yayında konuşuyorum, haberim bile yok. Evet, ne oldu, ne geldi başına, anlat.
2: Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce çalıştığım iş yerinden ayrılmıştım. Bir iki hafta dinlenmeden sonra dayım beni aradı. Öyle dedi, evde yatmakla olmaz, yanıma gel.
1: Tamam.
2: Dayım da mühendis. Dayımın bir sürü mal varlığı var. Bir tane dükkanı vardı. Boş duran. İçinde malzemeler dolu. Dedi ki dükkanın başına geç. Oradaki malzemelerle kendine iş yap, güç yap. Ben de sana iş paslarım. Tamam. Böyle çalışırsın, evini geçindirirsin.
1: Güzel, evet. Yani şu ana kadar her şey yolunda, evet.
2: Dedim ki ya, ne dayılar varmış dünyada yani. Bu insanlar dayılarından neler çekiyorlar.
1: Ama anladığım kadarıyla birazdan sen geleceksin dayılara.
2: Aynen öyle. Ondan sonra yalnız babam da bu arada bana diyor ki, bak diyor, dayının ipiyle kuyuya inilmez. Dikkat et.
1: Tamam.
2: Dedim ki ya baba, anlattım babama da, babam benden habersiz dayımın yanına gitmiş. Ona da aynı şeyleri söylemiş. Yani teyit ettirdi beni bir nevi. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti. Ben dükkanın anahtarını istedim. O da dedi ki, anahtarı ne yapacaksın dedi. Dayı dedim, ben dükkana bakacağım, oradaki malzemenin

0: malzeme ne var listesini çıkaracağım falan. Dedi ki oğlum dedi, dükkanda senin işine yarayacak bir şey yok dedi. Bir tane de kötü bir arabası vardı, onun da anahtarını almıştım ben. Zaten benden habersiz arabanın anahtarını da almışsın dedi.
1: İyi de yani kendi demedim zaten dükkandaki malzemelerle bir şey yap, kendini geçindir falan.
0: İşte kendi dedi de ondan sonra olaylar ne olduysa artık. Ha. Devreye kimler girdiyse.
1: Tamam yengen.
0: Ondan sonra biz de arabayı ayağa kaldırdık. Bir sürü masraf yaptık falan filan. Ondan sonra babamı aradım. Baba dedim senin dediğin ortaya çıktı dedim. Ondan sonra anneannemle dedemi aradım. Anneanne dede dedim sizin bu oğlunuzla dedim iyi yetiştirememişsiniz arkadaşı dedim. Böylelikle götürdüm her şeyi teslim ettim.
1: Tamam ne oldu şimdi? Yani ne yaptı ki dayı sana yani? Bir kötülük yapmamış günün sonunda. Yani vaadini yerine getirmemiş sadece.
2: Doğan canlı yayında en iyi.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğancığım, ben Hayrun Nisa, Konya'dan bağlanıyorum.
1: Hoş geldin Hayrun Nisa. Ne haber, yoldasın?
2: Evet, yoldayım, okula gidiyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Öğretmenim.
1: Heh, onu şey yapayım dedim, okula gidiyorum deyince. Nedir branşımız hocam?
2: Sınıf öğretmeniyim.
1: Kaça gidiyorsunuz?
2: İki.
1: Güzel. Şimdi bu cuma karneler veriliyor. Artık biraz kafan rahat eder inşallah.
2: Evet inşallah. Bekliyoruz heyecanla.
1: 1-2-3 biraz böyle şey. Yani temel atma töreni olduğu için. Gerçi şimdi okul öncesi eğitimlerini alıyor çocuklar belki ama. Yine de o fıkır fıkır enerjilerinden dolayı yorucu geçiyordur. Herkes hakikaten kendinden pay biçsin. Evdeki minimum bir çocuğunuzla cebelleşmek ne kadar zorken öğretmenlerimiz aynı anda 30-40 tane çocukla bir şekilde mücadele veriyor. O yüzden zor gerçekten.
2: Evet gerçekten zor. Artık dinlenme zamanı. Şimdiden tüm öğretmenlerimize de iyi tatiller diliyorum.
1: Evet ama belli senin de ruhun çekilmiş. Bir ayağını sürüye sürüye konuşuyorsun.
2: Aslında şöyle yani son hafta bence biraz fazla uzadı. Aslında dersler de bitmişti.
1: Evet boşuna gidip geliyor herkes galiba.
2: Yani bu sıcakta kimse gitmek istemiyor inanır mısınız?
1: Evet
2: yani,
1: sen de ayakta yatıyorsun zaten.
2: Tüm öğretmenlerimizin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki nedir acaba kulağımıza küpe edeceğimiz şey?
2: Ya bence insanlar hayatta birilerinden beklentiye girerek yaşamamalı. Yani çünkü o zaman hüsrana uğruyorlar.
1: Beklenti herkes, mutsuzluk yaratır çünkü. Doğru.
2: Evet. Herkes bence kendi hayatıyla ilgili bir B planı olmalı. Hmm. Ve birinden beklenti içerisine girerek yaşadığında üzüntüye uğruyor.
1: Doğru. Yani o eğer beklentiyi minimuma çekersen zaten mutsuz olma ihtimalini de azaltmış oluyorsun ama şöyle de bir durum var. Şimdi insanız, duygularımızı bu noktada bir hani şey iş hukuku gibi şey yapamıyorsun, ket vuramıyorsun. O yüzden eğer senin faydan dokunmuş, senin böyle türlü güzellikler yaptığın bir insandan eğer umduğun bir hal tavır gelmezse de ondan bekliyorsun çünkü. O zaman üzülüyorsun ister istemez ama olabildiğince hakikaten bir şey yapıyorsan da onun sana tekrar bir güzellik, bir iyilik ya da senin için bir zahmete girmesini beklemeden yapabiliyor olmak lazım da o da zor işte yani.
0: Doğan canlı yayında en

0: Yangın yeri.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Serkan canlı yayında en iyiler.
1: Hoş geldin Serkan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben memurum.
1: Çok düşündün.
2: Evet, sadece ayrıntı vereyim mi diye düşündüm ama sonra gereksiz olacağını düşündüm.
1: Kurcalamamamız gereken bir alan mı?
2: Evet.
1: Devlet idaresinde bir şey mi yoksa?
2: Devlet idaresi.
1: Polis.
2: Evet.
3: Ay ne sanki, Allah Allah Allah. Siz yok, böyle ama bu gizemi yaratınca sanki yani bilmememiz gereken bir gizli bilgin var, ağzından kaçar diye korkuyorsun gibi hissediyorum.
2: Evet evet evet öyle.
1: Ha ne? Hangi şube?
3: Şeyi söyle bari, yani tam olarak hususi spesifik olarak biz şunun peşindeyiz, şu işlerle uğraşıyoruz dediğin ne?
2: Yani şöyle, mevcut şu an bulunduğum ilden başka bir ile gitmek zorunda olduğum bir iş diyeyim. Yoldayım şu an Karacabey tarafta. Her zamanki gibi yine sabah seni dinliyordum, arayayım dedim.
1: Abi eyvallah. Çünkü itten kopuktan şerefsizden uzak kolaylıklar diliyorum sana. Ayağınıza taş değmesin. Peki bugün pişmanlıklarımızdan konuşuyoruz. Nedir acaba pişmanlığın?
2: Evet, zaten çok büyük bir pişmanlığım olduğu için ısrarla aramak istedim.
1: Hayır mı?
2: Şöyle yaklaşık 20 senedir çalışıyorum. Ve mevcut dönemde şu zamanda gerçekten maaşlı çalışarak hiçbir şey yapılamayacağını maalesef 40 yaşından sonra öğrendim.
1: Evet, ama eskiden böyle değildi. Eskiden özellikle mesela değildi. Memur olmak çok avantajlı ve hani saygı duyulan, elbette yine tabii ki memuriyet saygı değer bir alan ama memur olmanın avantajları vardı. İşte çift maaşı vardı, falanı vardı. Hani birisi memur olduğu zaman evini de alabilirdi, arabasını da. Hani çok lüks olmamakla evet, beraber işte atıyorum Çınarcık'ta belli bir seneden sonra bir yazlık alabiliyordu falan gibi. Ama şimdi ayın sonunu bırak, ayın 12'si biraz zor geliyor bu devirde. Artık biraz hakikaten biraz böyle hani ticaretle ilgilenip bir şekilde anca bir şeylerin sahibi olabiliyorsun. Eskiden de kolay değildi ev araba alabilmek, şimdi imkansıza yaklaştı neredeyse.
2: Evet. Ya, ticaret yapacak yeteneğimiz yoktu belki. Çünkü ailede de ticarette uğraşan olmadığı için o şekilde büyütülmedik. Ama en büyük pişmanlığım elime para geçmeye başladığı an itibariyle bir yatırım yapmamış olmak.
1: Çünkü hep böyle devam edecek, hallederiz, alırız falan diye düşünüyordun. Evler o zaman 250 bin lira, 300 bin lirayken alırız ya diyordun. Şimdi haydi haydarin narin narin narin narin.
2: En azından hanımın zorlamasıyla evimizi, arabamızı aldık ama tabii bahsettiğim şey ekonomik özgürlük. Sadece barınma ve doğru, ulaşım ihtiyacını karşılamak değil.
1: Doğru.
2: Mesela aynı dönemlerde işe başladığımız arkadaşlardan yatırım bilinci olan arkadaşlarım var. Onlar şu an pasif gelirleriyle benim aktif gelirimin çok üzerinde bir konforları var. O yüzden hem pişmanlığımı dile getirip aynı zamanda genç arkadaşlara da yatırım yapma bilincinin oturmasını temenni ediyorum.
1: Çarçur etmeyin ama sen de iyi şükür yani ev araba almışsın, tamam da artık yani. Millet aç.
2: Ama
1: tapuyu göstersen bu ne der insanlar? Evin var senin.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Canlı yayında en iyiler.
1: Hoş geldin Kübra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Direksiyon eğitmeniyim.
1: Ha, güzel. Ne güzel.
2: Evet.
1: Nedir acaba senin pişmanlığın direksiyon eğitmenliği?
2: Bir bu işi nereden ulaştım bilmiyorum.
1: Zor ve sabır isteyen bir iş çünkü gerçekten.
2: Çok fazla, çok fazla. İkincisi de eşimle beraber bir pişmanlığımızı söyleyeyim sana. Eşimin ailesi biraz daha mesafeli kalabilirdik. Biraz fazla canımız yandı. Fazla bir sabrımız sınandı.
1: Eşinle beraber fikriniz mi bu?
2: Evet, beraber.
1: O da mı kendi ailesine mesafe koymadığı için şu an mutsuz?
2: Yani koyduk, biraz geç oldu. Keşke daha erken, yani mesafe derken daha tavrımızı, daha hani bir şeyler yapılırken...
1: Ne oldu da ne yaptılar ki yani mesela, nedir bu? Hani artık o da kendi ailesine karşı bunu düşünebileceği ne yaşadı?
2: Ya birçok şey yaşadık ama en sonki olayı mı anlatayım?
1: Anlatacaksın. Ne oldu?
2: En son Ramazan bayramında bir olay yaşadık. Bayramdan hemen, bayram arifesiyim. Eşimin anneannesi, anneannemiz var bir de. Anneannesini çok, anneanne büyütmüş zaten eşimi. Anneannesi fazla düşkün. Bir telefon geliyor köyden. Biz de başka şehirde oturuyoruz tabii ki. Diyor ki anneannenizin pek keyfi yok. Bayağı da yaşı var zaten. Diyor ki isterseniz hani bir bayram görür mü görmez mi belli değil. Hani siz bilirsiniz deyip bir telefon kapanıyor. Bayrama birkaç gün var.
1: Tamam.
2: Eşim tabii duramıyor. Biz işlerimizden izin alıyoruz apar topar. Hani daha bayramdan önce biz apar topar yola çıkıyoruz. Yol dediğim en az 5-6 saatlik, belki 7 saatlik yol.
1: Tamam.
2: Biz gidiyoruz, bakıyoruz. Anneannemiz hani öyle bir, o kadar ciddi bir hali yok. Evet, yaşlı verdi, biraz kulakları ağırlaştı falan filan ama öyle bir hali yok. Dedik ki herhalde bizi bayramda görmek istedi. Böyle bir bahane buldu.
1: Evet.
2: Tamam, eyvallah, sıkıntı yok. Dedik ki madem gelmişken bayramı geçirelim.

0: kendi annesinden kalan bir şey, mirasmış bu. Diyor ki bunu bana say diyor.
1: Tamam.
0: Bir saniye, hemen devam ediyorum. Daha sonra biz parayı sayıyoruz, diyor ki bu bize işte kardeşlerinden diyor, bana kalan pay diyor, bankaya yattı diyor, bunu bir say diyor, sonra bankaya tekrar yatıracağız diyor anneanne. Biz bunu sayıyoruz, aşağı yukarı bir 300 civarı, bir 300 bin civarı bir para çıkıyor.
1: Tamam.
0: Diyor ki sonra eşim, şimdi anneannenin okuma yazması da yok, cahil, nereden anlarız doğru mu para? Anneannenin küçük kardeş teyzemiz var, onu arıyor. Diyor ki hani size ne kadar yattı? Diyor ki 580 bin lira para yattı. Her birimize bankaya kendi hesabına 580 bin lira para yattı.
1: İhale size mi kaldı? Bunlar para mı çaldılar mı dediler yoksa?
0: Aynen öyle. Nasıl olursa oraya geliyor. Aynen öyle.
2: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Türkay ben.
1: Hoş geldin. Aa, Türkay değil mi?
2: Evet.
1: Sen
2: evet,
1: bağlandın evet. Yayına hatırlıyorum.
2: Bağlandım ama çok uzun zaman oldu gene.
1: Hatta ben de şunu söylemiştim. Benim ilkokulda
2: arkadaşım vardı.
1: Evet, birinci sınıfta Türkay diye bir arkadaşım vardı. İlan vermiştik bulsun beni diye, çıkmadı ortaya.
2: Hala çıkmadı.
1: Yok vallahi, ne oldu acaba çocuk? Bak yine aklıma getirdin. Türkay, nereden arıyordun? Ne iş yapıyordun, hatırlayalım.
2: İstanbul'dan arıyorum. Bir firmada yetkili servis sahibiyim.
1: Ne firması bu?
2: Isıtma soğutma.
1: Aa, klima mı?
2: Evet.
1: Bir şey soracağım. Bana bir şey lazımdı. Bir şey sormam lazım. Şimdi benim tamam. Benim bu dairenin dışına takılıyor ya klima, motoru mu
2: evet.
1: deniyor ona? He. Onun hortumu bir yere bağlı değil. Böyle havada sallanıyor. Ben de dördüncü katta oturuyorum. Klimayı açtığımda aşağı pıt pıt pıt su damlıyor. Bizim apartman grubundan da komşu yazmış. Çiçeklerim mahvoldu. Ben de bu sıcakta açamıyorum komşu şikayet etmesin diye. O klimanın hortumunu da ben çevirip balkona uzattırmak istemiyorum. Kötü görüntü olacak diye.
2: Aşağıya kadar uzamaz mı?
1: Dördüncü kattan.
2: Yani dördüncü kattan uzar. Problem olmaz.
1: Aşağı hortum mu o kadar şey yapacağım? Oluyor mu?
2: Yani olur problem olmaz.
1: Ama kimse öyle bir şey yapmamış. Herkesinki bir yere bağlı. Benim niye böyle aşağı doğru sallanıyor ya?
2: Gelip bakmamız lazım.
1: Neredesin sen? İstanbul'da mısın?
2: İstanbul'dayım. Şişli'deyiz.
1: Dur Türkay, numaranı alayım.
2: Problem değil.
1: Benim o hortum kıble, onu bir halletmemiz lazım.
2: Halledeceğiz.
1: Nedir acaba pişmanım dediğin şey?
2: Ya ben şimdi 36 yaşındayım. Keşke daha önceden baba olsaydım. Şimdi eşim 3 aylık hamile. Birazcık geç kalmışız gibi düşünüyorum yani bu konuda.
1: Yo, neden? Yani çünkü şu yüzden neden diyorum. Tabii ki şeyi hesaplıyorsun şu an değil mi? Atıyorum çocuk 20 yaşına geldiğinde aynen. Ben olacağım artık 60'a yakın bir yerlerde.
2: İşte önümüzde de şeyler çıkıyor şimdi böyle işte. Yok 2000 bilmem kaçta ilkokula gidecek, 2037'de ilkokuluna gidecek, ilk şuna gidecek filan derken.
1: Ama ben şeye çok inanıyorum be Türkay. İşte doğru zaman, işte ne bileyim, hani belki de senin de kendini buna hazır hissetmen vesaire falan filan gibi, yani var her şeyin bir sebebi.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ol. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: O seni bulur ya, biri olur.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
7: Vay vay vay vay vay vay.
8: Süper FM.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Şükürler olsun artık ergenliğini tamamlamış yetişkin biri. Sinan hoş geldin. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Eskişehir'den arıyorum. Mali müşavirim. Muhasebeciyim.
1: Güzel. O zaman muhasebeciyim dediğin için size şarkınızı da çalmam lazım. Peki Sinan, nedir acaba senin en büyük yeteneğin?
2: Doğancan, benim yeteneğim, daha doğrusu öyle gördüğüm bir şey.
1: El altından çok güzel şey, fatura hallederim, çözerim. Yok,
2: rüyalarımı, rüyalarımı tekrarını kendim tavırlayabiliyorum. Mesela rüya gördüm diyelim.
1: Evet.
2: 3-4 gün sonra tekrar aynı rüyanın devamını devam ettirebiliyorum. Çok garip bir...
1: Devam ettirebiliyorum derken bunu isteyerek mi yapıyorsun, yoksa hani buna yoğunlaşıyorsun, tamam ben şimdi bu gece rüyamda geçen yaz gördüğüm rüyanın ikinci bölümünü göreceğim deyip mi yatıyorsun yoksa?
2: Yok yok, hayır öyle değil. Mesela diyelim ben bir rüya gördüm.
1: Tamam.
2: Çok etkilendim o rüyadan. Sonra o rüya orada bitiyor, kalıyor. Yani bitti artık, o rüyayı gördüm, bitti. Nerede atıyorum mesela denize girerken, denizdeyken o anda bir güzel bir anda bir rüyayı gördüm, sonlandırdım. Aradan zaman geçiyor, bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. O kaldığım yerden devam edebiliyorum. Rüyayı mesela...
1: Suyun içinde başlıyor rüya bir daha.
2: Oradan rüyadan geçiyor ki ben...
1: Abi yanlış anlamazsan bu ne biçim yetenek? Hayır yani bu hayatta senin yani hangi alanlarda işine yarıyor?
2: Ya hiçbir alanda işime yaramıyor ama...
1: Çok... Ya da şu olabilir mi mesela, o rüyanın etkisinde kalıp daha sonrasında gördüğünü düşünüyor olabilir misin? Yani sen mesela hani zihninde o rüyanın devamını şöyle şöyle hayal ediyorum deyip daha sonrasında bugün de bunu gördüm gibi mi düşünüyorsun acaba? Ya da bilemiyorum, bilinçaltı.
2: Yok, bildiğin rüyaya girdiğimde ben diyorum ki bu rüyayı biliyorum, bu burada bitmişti. Sonra diyorum ki inşallah şurada şöyle devam edebilir. Mesela bazı noktalarda da yönlendirebiliyorum. İnşallah şu olsun, şuraya yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi saçma sapan bir yetenek diyeyim ama.
1: Neyse işte... farkındasın en azından. Değişik.
2: Evet.
1: Şimdi sen söyleyince bak ben çok uzunca zamandır rüya görmediğimi fark ettim ha. Baya ben yani şey rüya her gün baya böyle şey kategori kategori rüyalarım vardı benim. Sürprizlere gözümü kapatıyordum her seferinde ama bayağıdır rüya görmüyorum. Bu rüya işi de çok enteresan ya. Beynimizin bir oyunu mu acaba? Yani bununla ilgili bir aslında hiç kafa yormadım. Hani rüya neden görüyoruz? Ya da işte bazı insanlar hep şey der ya, benim rüyalarım hep çıkar, malum olur vesaire. Tabii yani evet. Yüce Rabbimin hikmetine sual olunmaz da. Burada başka bir şey var. Tabii ki bunun makul ve mantıklı bir açıklaması vardır ama enteresan bir iş yani bu rüya işi.
2: Bence şu olabilir. Belli bir yaşa geldikçe hani beynimiz artık farklı farklı şeylere göremediği için, algılayamadığı için ya da onu farklı olarak görmediği için onu rüya şeyinde çalıştırmıyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü küçükken daha çok görüyoruz rüyaları. Neden? Çünkü beynimiz sürekli gelişme evresinde, gelişme aşamasında olduğu için sürekli kafasını farklı farklı çalıştırıyor olabilir. Ne bileyim, böyle bir düşünce.
1: Rüya görmenin temel amacı hafızayı güçlendirmek, duygusal deneyimleri işlemek ve stresle başa çıkmaktır. Uyku sırasında beynimiz gün içinde edindiğimiz bilgileri süzer, önemli anıları uzun süreli belleğe aktarır ve yaşadığımız duygusal olayları anlamlandırarak zihinsel dengeyi korur. Hiçbir şey anlamadım. Neyse ama.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
3: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
2: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: He? Abi buraya odaklan artık. Sesin gelmiyor. İsim nedir?
2: Geliyorum. İsmail.
1: İsmail değil mi?
2: Evet evet.
1: Hoş geldin. Hoparlörle konuşmazsan daha iyi iletişim kuracağız. Bana da fenalık geliyor.
2: Vallahi var ya bağlanana kadar.
1: 9 doğurdun.
2: 9 doğurdun. Tadım roşa.
1: Hoş geldin abi. Peki tanıyalım. Ne iş yaparsın?
2: Kamu personeli.
1: İyi, kolay gelsin. Bugün akıl veriyoruz birbirimize. Ne dersin? Ne kulağımıza küpe olsun?
2: Abi akrabayla alışveriş yapmasınlar.
1: Evet, artık bunu bir öğrenelim. Doğru diyorsun.
2: Akrabayla hiçbir şekilde alışveriş yapılmaz.
1: Sen bunun aklını verdiğine göre demek ki bu konuda muzdarip olanlardansın.
2: Hem de çok fena.
1: Ne oldu? Anlatsana Allah aşkına.
2: Bir araç aldım. Dayımın oğlundan. Arabanın dedi hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir problemi yok filan. Tabii o da ev alacaktı. Biz de

0: Soros'tan yama yaptırdım.
1: Ben dedi onlara bir baktırırsın. İyi dedik hani olur. Arabadır bu. Onu filan yaptırdık. Tabii bitmiyor. Arabayla sanayiden çıkamaz olduk. Öyle elimizde kaldı araba.
0: Sonra sen dedin mi ya dayıoğlu tamam onu dedim bunu dedin de bunun artık yani olacak iş değil sen bunu bize kakaladın dedin mi?
2: Doğan canlı yayında en iyiler. Kavuş.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
3: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
2: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ikine bir şimdi kekere mekereye buzları bozmaş pis borçluk dadanmış. Buzları bozmaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: Ah yakıyorum.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Hafta sonunun en iyi hitleriyle Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saat boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan şarkılarıyla birlikte olacağız. Geri sayımın açılışını geçtiğimiz haftalarda üst sıralarda fırtınalar estiren ama bu hafta listenin tabanına yani 20 numaraya kadar gerileyen usta bir isimle yapıyoruz. APO. O çok sevilen diziden adını alan şarkısı Yeraltı 20 numarada. Hepiniz hoş geldiniz.

0: yollar.
1: Hafta sonuna eşlik eden en güçlü hitler Süper FM'de sıralanmaya başladı. Herkese bir kez daha selamlar. Süper 20'de şimdi sırada yeni bir girişimiz var. Pop müziğin güçlü, iddialı ve her şarkısıyla olay yaratan seslerinden Hadise. Doğrudan 19 numaradan Süper 20'ye merhaba diyen Hadise, Belçika'dan Hollanda'ya, Avrupa listelerini sallamaya başlayan çok konuşulan şarkı.

Kendisini geride bırakırken Süper FM'de ritim bu kez kalplerin en derin köşelerine dokunacak. Sırada listedeki yerini büyük bir kararlılıkla koruyan ve hafızalardaki yerini asla kaybetmeyen dev bir yorum var. Süper 20'de Semih Cenk zamanı. Geçmişten gelen arabesk ruhunu günümüzün modern prodüksiyon kalıplarıyla harmanladığı şarkısı Vur Beni bu hafta Süper 20'nin 18. basamağı.

Hafta sonunun en çok dinlenen şarkıları Süper FM'de buluşmaya devam ediyor. Derya Ulu, son yıllarda çıkardığı her projeyle istikrarlı bir başarı yakalayan isimlerden biri ve hani de bunun en güzel örneklerinden. Şahane performansıyla Derya Ulu, Süper 20'de bu hafta 17. sırada.

Süper 20'nin favorileri arasında yolculuğumuz sürerken şimdi son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle karşı karşıyayız. Hareketli pop tınılarından biraz sıyrılıp akustik dünyanın içine gireceğiz. Duru vokal rengiyle içimize işleyen, her performansıyla ruhu dinlendiren Simge var sırada. Geçtiğimiz haftaya göre bir basamak gerilemiş olsa da listemizdeki kararlı yürüyüşünü sürdüren Simge, kalpsiz bir serseriyle 16 numarada gücünü koruyor.

Per 20'de sıralanmaya devam ederken listede şimdi biraz daha derin bir basamakta kalacağız. Simgenin ardından tempoyu biraz daha sokağın ritmiyle buluşturalım. Sırada kelimelerin o çarpıcı, ezber bozan gücünü ve sokağın sesini şarkılarında muazzam bir şekilde işleyen bir isim var. Ahiyan. Şarkısı Rüya Gibiydin'le geçen haftaki yerinden bir basamak daha gerileyerek Süper 20'de 15. numarada.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper hafta sonu listesinde heyecan adım adım tırmanırken Süper 20'de sıra listemizin en iddialı ve üretken ekiplerinden birine geliyor. Modern, yenilikçi ve sınırları zorlayan soundlarıyla pop müzikte ezberleri tamamen bozan Manifest sahnede.

Süper 20'de zirveye adım adım yaklaşırken sıra son dönemin en büyük kitleleri peşinden sürükleyen rap ikonuna geliyor. Dürüst, samimi ve tamamen filtresiz anlatım tarzıyla müzikseverlerin gönlünde tat kuran Blok 3 sırada. Son stüdyo albümü Kayıp Persona'nın en çok dinlenen parçalarından biri olan Kayıp Kalp'le bu hafta 13 numarada gücünü koruyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en iyi hitleri Süper FM'de peş peşe sıralanırken listemizde bu hafta dikkat çeken yeni girişlerden bir diğeriyle devam ediyoruz. Berkay, yıllardır pop müziğin güçlü erkek vokalleri arasında yer alıyor ve kariyerinde defalarca hit üretmeyi başardı. Ve son albümünden Aslanlar Doğuyor yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada ve dijital platformlarda ciddi bir karşılık buldu. İlk haftasından Süper 20'ye girmeyi başaran Berkay, Aslanlar Doğuyor'la bu hafta 12 numarada dikkatleri üzerine çekiyor. Madem biz...

0: Lise'ye yeni giren Berkay'ın ardından şimdi Süper FM'de sokağın nabzını tutan, sözleriyle adeta bir hikaye anlatan usta bir kaleme kulak veriyoruz. APO. Bu hafta listede iki farklı şarkısıyla gücünü gösteriyor. APO denildiğinde akla çoğu zaman yüksek enerji ve sert ritimler geliyor ama şarkısı Ömrümle bunun tam tersini yaptı. Daha sakin, daha içten ve daha kişisel bir anlatım kuran şarkı son dönemde en çok konuşulan çalışmalardan biri haline geldi. Ömrüm bu hafta Süper 20'de 11 numarada.
1: Öyle bir ağırlık var.

bu civarlarda. 12 numara.

0: Süper 20'de en heyecanlı yere, yani ilk onun içine ayak basıyoruz. Bundan sonra yukarı tırmanmak da zirvede kalmak da çok daha zor. İlk onun kapısını son dönemin en özgün vokallerinden biriyle, retro tınıları modern dünyayla buluşturan harika bir işbirliğiyle açıyoruz. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı. Bir Güldün bu hafta büyük bir başarı yakalayarak tam 10 numaraya yerleşti.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuyun.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en güçlü şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Yapay zeka destekli müzik projeleri son dönemde giderek daha fazla konuşulurken Acıoğlu ismi de bu alanın en çok ilgi gören örneklerinden biri haline geldi. Sadece teknolojik tarafıyla değil, yarattığı etkiyle de öne çıkan şarkısı İhtiyacım Var haftalarca ilk 5'te yer aldı ve listenin zirvesini de gördü. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüşünü bu hafta da sürdüren şarkı 2 basamak gerileyerek Süper 20

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper 20'de geri sayımda 8 numaraya geldik. Şarkıya geçmeden önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistlerimizi anında keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da yolculuk yaparken de Karnaval hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim de hazırlayıp sunduğum harika bir podcast serisi var, Sesli Harfler. Bu seride her hafta günlük hayatta kullandığımız nesnelerin, mesleklerin ve icatların sıra dışı bilinmeyen tarihsel yolculuklarına çıkıyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcastime bekliyorum. Süper 20'ye dönecek olursak listemizde sırayı pop müziğin sınırlarını zorlayan şiirsel dünyası ve harika renkleriyle Mabel Matiz alıyor. Geçtiğimiz haftaki yerinden 2 basamak daha ilerleyerek bu hafta 8 numarada karşımıza çıktı ve

Sizin seçimleriniz, sizin listeniz Süper 20'de en özel isimler güne eşlik ediyor. Hafta sonuna damga vuran şarkılarda şimdi sırada muazzam bir enerji ve gençlik ateşi var. Güçlü vokal performansı ve şarkılarına kattığı o modern, yenilikçi ruhla her projesinde farkını ortaya koyan Elif Buse Doğan sahnede. Güçlü yorumuyla son yıllarda farklı kuşaklardan dinleyicileri aynı noktada buluşturmayı başaran isim, son şarkısı Yangın Yeri.

Herkese keyif dolu bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda büyük bir başarıyla ilk 5'in açılışını yapıyoruz. Kendine has vokal rengi ve dürüst söz yazarlığıyla alternatif popun en dikkat çeken isimlerinden biri Mela Bedel mikrofonda. Mustafa Sandal'ın o klasikleşmiş parçasına yepyeni, modern ve bambaşka bir soluk getiren Mela, iki tas çorbayla bu hafta 5 numarada sarsılmaz yerini koruyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde en sevdiğiniz hitler Süper FM'de peş peşe geliyor. Sırada Ankara Ekos var. Şarkıları beni az tam anlamıyla kulaktan kulağa büyüyen bir başarı hikayesine dönüştü. İlk günlerinde sessiz ilerleyen şarkı dinleyenlerin birbirine tavsiye ettiği parçalardan biri oldu. Dijitalde yükselişi de çok geçmeden listelere yansıdı. Bugünse geldiği noktada artık zirve yarışının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bu hafta Ankara Ekos Beni Al'la Süper 20'nin 4 numarasında yerini sağlamlaştırıyor.

Her 20'de ilk 3'teyiz. Müzik dünyasında taşları yerinden oynatan, tarzları alt üst eden ortaklığı selamlama zamanı. Sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız müzik dünyasının yükselen ismi Poizi. Çok Güzel Gülüyorsun projesinde güçlerini birleştirmişti. Geçtiğimiz hafta zirveyi ciddi şekilde zorlayan ve 2 numarada yer alan bu dev hit bu hafta bir basamak gerileyerek 3 numarada iddialı yürüyüşünü sürdürdü.

projelerinden biriyle devam ediyoruz. Yapay zeka destekli müzik üretimlerinin giderek daha fazla gündeme geldiği bir dönemde Mebrure Değilim'le sıradan bir teknoloji denemesinin çok ötesine geçmeyi başardı. Şarkı yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca kişiye ulaşırken özellikle sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Ve bu ilgi onu zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi.

sahnesindeyiz. Modern ve yenilikçi sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin ebedi süperstarı Ajda Pekkan'ı bir araya getiren Hileli bu haftada rakiplerine geçit vermiyor ve liderlik koltuğunun tek ve sarsılmaz sahibi oluyor. Enerjisi, tarzı ve büyüleyici sözleriyle bu dev ortaklık Süper 20'de yine bir numara. Haftanın en büyüğüyle bu haftalık da geri sayımımızın sonuna geliyoruz. Bu keyifli Süper 20 yolculuğunda sesimiz ulaştığı her yerde bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya biçini kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da biçini kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine biçini kekere mekereye bozdoru bozmaş pis borçluk dadanmış. Bozdoru bozmaş pis borçlukum demiş. Halt et.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
0: FM. Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkı dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. İlk şarkımız Rain Man'den geliyor. Sözü ve bestesi Megastar Tarkan'a ait olan yeni şarkı. Rain Man, Sen Var Ya şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sırada Fiyakalı var. Kimden bahsediyorum? Emircan İrek. Yepyeni bir albüm ve albümün ismini taşıyan Fiyakalı şimdi Pusula'da olacak. Toplam 14 şarkıyı geçtiğimiz haftalarda teker teker açmıştı. Bu hafta ise tüm albümü yayınladı. Lafı uzatmıyorum, şarkıya geçiyorum. Emircan İrek, Fiyakalı şarkısıyla Pusula'da.

0: 2010 dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan özel mesajlar var. Onlardan bir tanesi Tuna Kiremitçi'den geliyor. Yeni şarkısı Yine Mi Yollar Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Tuna neler söylemiş.
2: Hem müzisyen olarak hem de mecazen yola çıktık. Sonucu yeni şarkım Yine Mi Yollar oldu. Tam bir yol şarkısı aslında. Fakat çok fazla gaza basmamaya çalışın dinlerken. Çünkü rock tarzında ve insanı yükselten bir şarkı oldu. Esasında yapalı da pek çok zaman geçti. Fakat doğmak için en uygun anı bekledi şarkımız. Şimdi de Pusula listesinden dinleyebilirsiniz. İyi dinlemeler, iyi danslar diliyorum herkese.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Mabel Matiz'e geldi. Sözü ve bestesi kendisi ve Murat Güner'e ait olan yeni şarkı. Mabel Matiz, Umrum Dışı, Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra bir sesli mesaja daha geldi. Aslında benim için de özel bir şarkıya geldi. Çünkü geçtiğimiz çalışmalarda da birlikte çalışın Furkaus'la birlikte yeni bir şarkı yayınladık. Şarkımız Iris. Ama şarkıdan önce Furkan'ın bir mesajı var. Onu dinledikten sonra Emirhan Koca ve Furkaus şarkısı Iris Pusula'da.
2: Millet selamlar. Emirhan ile sözlerini beraber yazdığımız ve mix master'ını Berkant Merdivan'ın yapmış olduğu Iris isimli yeni düetimiz şimdi yayında. Hepinize keyifli dinlemeler.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
2: Vay vay vay vay vay vay.
0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra buraya geldi. Bestesi Ateş Atilla'ya ait olan yeni şarkı. Buray, tam benim tipim. Şimdi Pusula'da. Sanırım.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Bertu Cemil'e. Yeni şarkısı Elbet Yanarsın Pusula'da olacak ama şarkıdan önce Bertu'nun size mesajı var.
2: Merhaba, Bertu Cemil ben. Elbet Yanarsın yayında. Yeni şarkım Elbet Yanarsın son dönem yayınladığım akustik düetlerin tersine daha önce düet olarak yayınlanmış ama bu sefer kendim yorumladığım bir şarkı. İçinde çok güzel performanslar var. Dinleyici eminim hakkını verecektir. Şarkıya gelirsek ben buna ferman dinlemeyen gönül sendromu diyorum. Birçoğumuzun başından geçmiştir. Hayatımın bir döneminde gönlümle böyle çok karşılıklı konuştum, tartıştım. Şarkı biraz o dönemi ve o dönem kendimle yüzleşmemi anlatıyor. Derin sayılabilecek bir takım anıları barındırıyor içinde. Umarım siz de keyifle dinlersiniz. Elbet Yanarsın şimdi Pusula listesinde.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Zinet Sarı'ya geldi. Sözü ve bestesi Tamer Mustafa'ya, aranjörünün ise Gökhan'ın üstlendiği yeni şarkı. Zinet Salih yenidenle şimdi Pusula'da. Düştüm.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sırada bir ortak çalışma var. Kimlerden bahsediyorum? Sezen Aksu ve Ceylan Ertem. Sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan bir ortak şarkı Hıçkırık şimdi Pusula'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
2: FM. Yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Pusula devam ediyor. Sıra bir sesli mesaja daha geldi. Kimden bahsediyorum? Besti. Yeni şarkısı Ben de isterdim de Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Besti neler söylemiş.
4: Merhaba, ben Besti. Ben de isterdim'i yazarken bu yaz bol bol özgüveninizi yükseltecek bir şarkı dinleyin istedim. Arandığını bilen, istendiğini bilen, değerinin farkında olan insanların şarkısı. Şarkımız 10 cevapsız aramadan bahsederek başlıyor. Bu yüzden klibimizde de bir çağrı merkezi hikayesi çizmek istedik. Arabada, evde, her yerde dinleyebileceğiniz ve sizi dans ettirecek bir şarkı olur umarım. Kullandığımız soundlarla da size yeni bir müzik sunmak, gençlerin aradığı yeniliği hissettirmek istedik aslında. Söz müzik bana, düzenleme Aram Arman'a ait. Keyifli dinlemeler.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula'yı kaybetmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta karnaval stüdyolarına konuk olmuştu. Bu hafta da yeni şarkısını yayınladı. Kimden bahsediyorum? Mela Bedel. Sözü ve bestesini kendisinin üstlendiği yeni şarkısı. Mela Bedel, gel dönelim eve, şimdi Pusula'da.
2: Hudey, hudey, beni

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesaja daha geldi. Sıra kimden bahsediyorum? Melis Karaduman. Yeni şarkısı Sonum Ol'la Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Melis neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Melis Karaduman. Yeni şarkım Sonum Ol şimdi yayında. Bu şarkının yeri bende çok ayrı. Çünkü küçüklüğümden beri gitar çalmak en büyük hayallerimden biriydi ve bu parçanın gitar kayıtlarını ben çaldım. Klibiyle, düzenlemesiyle, her detayıyla o kadar içime sindi ki çok özel. Sonum Ol karşılık beklemeden delicesine seven bir kadının hikayesini anlatıyor. Böyle sakin bir yaz akşamında denize karşı açıp dinlemelik bir şarkı oldu. Ben galiba bütün yaz bu şarkıyla yaşayacağım. Yeni şarkım Sonum Ol şimdi Pusula listesinde. Keyifli dinlemeler.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Bir sesli mesajı geride bırakırken bir başka sesli mesaja geçiyoruz. Kimden bahsediyorum? Umur Erdem. Yeni şarkısı Şaibe live versiyonuyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Umur neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Umur Erdem. İlk EP'min en muzip şarkısı Şaibe ile Karnaval Pusula'dayım. Şarkıyı yaparken modern ritimlerle elektronik bağlamayı karıştırarak kulağınızda sürpriz bir tını yaratmak istedim. Umarım dinlerken çok eğlenirsiniz. Keyifli dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra bir sesli mesajı daha geldi. İlkay Sipahi. Yeni şarkısı Salına Salına Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım İlkay neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben İlkay Sipahi. Kayıt mühendisliğini Volkan Konuk'un yaptığı, söz, müzik ve düzenlemesi bana ait olan yeni şarkı Salına Salına şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Sizlere sözü, bestesi ve aranjörlüğünün kendisinin üstlendiği Bahadır Tatlıöz şarkısıyla veda ediyorum. Yeni şarkısı Tam Aşk mevsimiyle veda ediyorum. Yeni haftada yeni listede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca

0: kere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekinemişin iki kere mekereye buzları bozmaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozmaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
1: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekelim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış, bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış, bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye buzları bozmaş pis borçluk dadanmış, buzları bozmaş pis borçlukum demiş, halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl.
1: Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ikine bir şimdi kekere mekereye bozdoru bozbaş bir sporsuk dadanmış. Bozdoru bozbaş bir sporsukum demiş. Halt et.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekeri mekere dadanmış, bu tarlaya da bir şimdi kekeri mekere dadanmış, bu tarlaya ikine bir şimdi kekeri mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış, bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş, halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.